ogun ni alawon fe joye lagan o kale bere o ko siri o kale ile olubisi nla bo ya lo esu o bere o gbe siri o kale